0: Bakmayacağım, sana sunacağım.
1: 527.
0: Jefferson Maine on a maroon PC.
1: 527.